0: için de mutlaka vardır. Türkiye'den Almanya'ya gelebilmek için aylarca vize sırası bekleyen bir akrabanız, bir arkadaşınız ya da bir tanıdığınız. Belki bir düğüne yetişmeye çalışıyordur. Belki çocuğunun doğumunu görmek isteyen bir büyük anne, belki de yıllardır görmediği ailesine kavuşmak isteyen biridir. Ama artık vize almak sadece evrak hazırlamakla bitmiyor. Randevu bulmak ayrı bir mücadele, sürecin maliyeti ise her geçen gün daha da artıyor. Başvuru ücretleri dışında karşımıza çıkan ek hizmetler, premium paketler, kurye ücretleri, SMS bildirimleri ve daha fazlası. Peki milyonlarca insanın mecburen kullandığı bu sistemden kimler kazanıyor? 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun işbirliğiyle hazırlanan bir araştırma bu sorunun peşine düştü ve dünya çapında çok sayıda ülkenin konsoloslukları veya büyükelçilikleri adına vize başvurularını toplayan ticari aracı kurum uluslararası adıyla VFS Global veya Türkiye'deki adıyla VFS Global'de patlak veren yolsuzluk skandalı ortaya çıktı. Dünyanın en büyük vize aracılık şirketlerinden biri olan VFS Global'in başvuru sahiplerine sunulan ek hizmetlerden nasıl büyük gelir elde ettiğini konuşacağız bugün. Haber sitesi Kısa Dalga'nın VFS Global'in Türkiye'deki faaliyetlerini konu alan Vize İmparatorluğu başlıklı araştırma dosyasının detaylarını Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'la konuşacağız.
1: Hükümetler bu sisteme göz yumuyorlar en hafif deyimle. Ben sisteme göz yumma dışında bu tür uygulamaları bahsettiğim göçmen politikası çerçevesini teşvik ettiklerini de düşünüyorum. Ama araştırmanın özellikle Avrupa Birliği ayağında ortaya çıkan bulgular şunu gösteriyor. Çok büyük mağduriyetler, kötü muameleler söz konusu olmasına rağmen herhangi bir ciddi yaptırım uygulandığını görmüyoruz. Hükümetler bu şirketle çalışmaya devam ediyorlar.
0: Diyor Kemal Göktaş. Dosyanın detaylarını birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Peki mahkeme kararıyla erişim engeli konulan dosyada neler var? Bir vize başvurusu bizi nasıl küresel bir şirket ağına, siyasi ilişkilere ve sansür tartışmalarına götürüyor? Bunları da ekibimizden Erkan Aslan derleyecek. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Avrupa Birliği ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya Kanada gibi ülkelerin vatandaşı değilseniz dünyada seyahat etmek hiç de kolay değil. Türkiye'de ikamet eden ve sadece Türk vatandaşlığı bulunanlar da özellikle muzdarip bu durumdan. Hepimiz şahit olmuşuzdur son yıllarda vize almakta zorlanan eş, dost, akrabalarımıza. Üstelik vize işlemlerini daha da zor hale getiren aracı şirketler söz konusu Türkiye gibi ülkelerde. Türkçesiyle VFS Global ve Türkiye ortağı Gateway bu şirketler arasında. Ve bu iki şirket son haftalarda dünya çapında bir skandalın odağındaydılar. Konunun detaylarını Kozmo Türkçe'den Erkan Aslan'la konuşacağım. Erkan, önce kısaca bir özetler misin bu dünya çapındaki vize skandalını?
2: Gökçe, 12 ülkeden 14 basın kuruluşunun ortaklaşa çalışmasıyla çıkarıldı bu skandal ortaya. Vize İmparatorluğu başlığını taşıyor bu dosya. Skandalın Türkiye ayağını Kısa Dalga platformu ve muhabirleri Canan Coşkun araştırıp haberleştirdi. Ortaya çıkan bilgiler özellikle Türkiye'de yaşayan ve son yıllarda VFS Global ve ortağı Gateway ile muhatap olanları pek de şaşırtmamıştır sanırım. Randevu sistemi ve zorunlu gibi sunulan ek hizmetler bu skandalın temel ayağını oluşturuyor.
0: Dediğin gibi Türkiye'de yakınları olan herkes tanık olmuştur sanırım bu duruma. Vize belgelerini vermek için randevu alabilmek neredeyse imkansız ve evet. Yıllardır işi düşen vatandaşlar zaten bir kara borsadan bahsediyor.
2: Evet, evet.
0: Şimdi
2: evet.
0: Bu uluslararası araştırmayla onaylanmış oldu bu durum diyebilir miyiz?
2: Aynen öyle, kesinlikle. Ve vizedeki bu sorunlara büyük ölçüde VFS Global gibi aracı şirketlerin yol açtığı ortaya çıktı. Bot yazılımlar üzerinden konsolosluk ve elçiliklerin açtıkları randevuları bloke ettikleri anlaşıldı. Vize randevuları kara borsaya düşmüş oluyordu bir nevi bu şekilde ve başvuru sahipleri aracı acenteler üzerinden fahiş fiyatlara yer bulabiliyorlardı ancak. Ben de son 10 yılda defalarca tanık oldum bu duruma Türkiye'de. Randevular dolu ama hallederiz abi diyen pek çok vize simsarı türedi son yıllarda Türkiye'de. Vize İmparatorluğu dosyası bunun bir istisnadan çok bilinçli bir mekanizma olduğunu ortaya koydu.
0: Dediğin gibi fahiş fiyatlara satılan ek hizmetler var bir de başvuru sahiplerine. Nedir bunlar? Örnek verebilir misin?
2: Evet. Şöyle, gişelerdeki görevlilerin başvuru sahiplerine doğrudan ek hizmetler dahil toplam tutarı söyleyerek sanki bu ücretlerin ödenmesi zorunluymuş ya da vize onay şansını artıracakmış izlenimi yarattığı aktarılıyor haberlerde. Ne peki bu hizmetler? Başvuruda VIP veya premium salon hakkı, SMS ile bilgilendirme, kurye hizmeti gibi aslında isteğe bağlı hizmetler bunlar. Fakat VFS Global ve çalışanlarının bu hizmetleri zorunlu müsüsü vererek fahiş fiyatları sattı ortaya çıktı.
0: Girişte de aktardığımız gibi bu dünya çapında bir skandal aslında. Zira VFS Global 168 ülkede yaklaşık 4000 başvuru noktasıyla hizmet veren bir aracı şirket. Evet. Türkiye'de hangi ülkeler çalışıyor peki VFS Global'le?
2: Pek çok Schengen bölgesi ülkesi VFS Global'le çalışıyor Türkiye'de Gökçe. Ancak en büyük Schengen ülkesi Almanya'nın başka bir aracı şirkette çalıştığını vurgulamak lazım. Yine de Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika gibi çok sayıda Türkiye kökenlinin yaşadığı Avrupa ülkeleri VFS Global ve Türkiye ortağı Gateway ile çalışıyorlar. Bunlara Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler de dahil.
0: Yani kısaca Türk vatandaşlarının sıkça seyahat ettikleri ülkelerin pek çoğu VFS Global'i görevlendirmiş. Evet. Defalarca Gateway şirketini de zikrettin bu bağlamda. Bu şirket dediğin gibi bir nevi Türkiye ortağı ayağı VFS'nin ve bu şirkete dair de belirli usulsüzlükler tespit edilmiş sanırım.
2: Evet, Gateway şirketinin sahibi Halis Ali Çakmak isimli bir iş insanı. Çakmak'ın eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bağlantılarına yer verilmiş uluslararası gazetecilik ağının ortaya çıkardığı bu skandalda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen soru önergelerine yansıyan bilgilere göre vize işlemlerindeki ek hizmetlerden elde edilen gelirin belli bir payının önceden Dışişleri Bakanlığı'na, yeni dönemde ise yeni kurulan Dışişleri Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı'na aktarıldığı belirtiliyor.
0: Tabii bu skandalın Türkiye boyutunu araştıran Canan Coşkun ve Kısa Dalga'yı da tekrar tebrik etmek gerekiyor. Kesinlikle. Ancak kamuoyunu bilgilendirme niyetleri ve tabii ki görevleri Türkiye'de mahkeme engeline takıldı çok geçmeden.
2: Evet, vize tekeli VFS Global ve Gateway'e dair hazırlanan dosya, buna dair yapılan tüm haberler, hatta sosyal medyadaki alıntılara kadar erişim engeli getirildi çok geçmeden. Gerekçe bilindik, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması. Canan Coşkun da getirilen erişim engelinin kapsamına dikkat çekti Kısa Dalga'nın YouTube yayınında.
3: Hem haberler engellendi ama bununla da sınırlı kalmadı. Haberleri duyurduğumuz tweetlerden onların alıntı tweetlerine erişim engeli getirildiğine ilişkin diğer internet sitelerinin yaptığı haberlere, bu tür erişim engellemeleri raporlayan sivil toplum kuruluşlarının tweetlerine, yani hani gerçekten olabildiğince VFS'nin ve Gateway'in isminin geçtiği neredeyse tüm tweetleri erişim engeli geliyor.
0: Mahkeme vize tekeli VFS Global haberlerine erişim engeli getiriyor. Ancak yine de Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın attığı bazı adımlar da oldu sanırım Erkan.
2: Evet, 7 aracı şirket hakkında inceleme başlattığını duyurdu Türkiye'deki Ticaret Bakanlığı. Özellikle randevulardaki bot uygulamasının araştırıldığı belirtiliyor. Ancak henüz bir sonuç açıklanmadı kamuoyuna. VFS Global'in dünya çapında ortaya çıkan skandalın detaylarını reddettiğini de belirtelim. Az önce dediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hararetle tartışıldı vize skandalı. Muhalefet partileri soru önergeleri verdiler. Onlardan biri İyi Parti grubuna aitti. Partinin İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu meclisteki konuşmasında Türkiye'de Mevlüt Çavuşoğlu'nun adının geçtiği siyasi bağlantılara dikkat çekti.
4: Ne hikmetse büyüyen bu firmanın da işte bazı siyasi dostlukları ve yakınlıkları olduğuna dair de çok iddialar var. Bakın, bunun peşinin bırakılmaması lazım. Yüreğiniz yetiyorsa kaldırın ellerinizi, bu araştırma önergemizi kabul edin. Hiç kimse de huzursuz olmasın, kamu düzeni de bozulmasın. Bu Gazi Meclis çatısı altında biz buradaki vurgunu, yolsuzluğu hep beraber konuşalım.
2: Gökçe, son olarak dünyanın vize tekeli VFS Global'in ortaklık yapısına dikkat çekmek istiyorum. Zira epey çetrefilli bir tablo var karşımızda. VFS'nin çoğunluk hissesi 2022 yılında Donald Trump'a yakın milyarder Stephen Schwarzman'ın kurucusu olduğu yatırım şirketi Blackstone'a geçiyor. Canan Coşkun'un aktarımlarına göre aslında usulsüzlüklerin çoğu da bu saatten sonra başlıyor. VFS'nin hissedarlarından bir diğeri de Birleşik Arap Emirlikleri'nin hükümdarı ve başbakanı Raşid El Mektum.
0: Konuyu bu alandaki dosyasıyla ses getiren Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'la konuşacağız birazdan. Teşekkürler Erkan. Dünyada yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren ve çok sayıda ülkenin vize başvuru süreçlerini yürüten VFS Global hakkında ortaya çıkan skandalın yankıları sürüyor. Türkiye'de de birçok ülkenin vize başvurularını işleme alan şirketin başvuru sahiplerinin kişisel verilerini topladığı ve küresel varlık yönetim devi BlackRock'la bağlantıları olduğu yönündeki iddialar dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda vize süreçlerinde yaşanan sorunlardan şikayetçi olan vatandaşlar açısından bu skandal yaşanan aksaklıkların nedenlerine dair çarpıcı ipuçları sunuyor. Konuyu bu alandaki dosyasıyla ses getiren Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'la konuşuyoruz. Kemal Bey, vize meselesi son yıllarda Türkiye'de adeta kanayan bir yaraya dönüştü. Bu dosyayı hazırlama fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında bu dosyanın asıl sahibi, yani sahada araştırmaları yapan ve haberi yazan Canan Coşkun. Ben sadece editör olarak yer aldım. Bu Lighthouse Report, uluslararası bir araştırmacı gazetecilik inisiyatifi, dünyanın çeşitli yerlerinde 12 ülkede 14 medya kuruluşuyla birlikte yapıldı bu araştırma. Tabii her medya kuruluşu kendi ülkesini araştırdı. Ama şunu net söyleyebilirim, herhalde en çarpıcı bulgular Türkiye'de çıktı.
0: Çarpıcı bulgular Türkiye'den çıktı dediniz. Bu araştırmanın ortaya koyduğu en çarpıcı bulgular nelerdi?
1: Şimdi bir kere Türkçesini söyleyeyim. VFS Global çok önemli bir uluslararası şirket. Hindistan'da kurulmuş, daha önce Dubai'ye taşınmış. Şu anda da Amerika'daki Trump'a çok yakın bir iş insanının kontrolünde. Dolayısıyla önümüzde bir çok katmanlı bir şirket yapısı ve ilişkiler ağı var. Bu şirket ne yapıyor? Bu şirket devletlerin vize başvurularını yönetiyor. Devletlere yapılan vize başvurularını yönetiyor. Dünya çapında yaygın ve devasa bir güce sahip. Bu devletlere vize için başvuranlarla doğrudan muhatap olmadan işi çok teknik bir şeye indirgeyerek bu başvuruları inceleme fırsatı veriyor. Bürokratik yükü

0: desteğe bağlı hizmetler fiilen zorunluymuş gibi sunuluyor. İşte evet, başvuru evet. sahiplerine ek hizmet mesajları gönderilmesi, kurye hizmetleri için ücret alınması gibi uygulamaların bazı durumlarda başvurucuya yeterince açık şekilde aktarılmadığı anlaşılıyor. Sizce buna rağmen konsolosluklar neden bu şirketlerle çalışmayı tercih ediyor?
1: Bu aslında konsoloslukların istediği bir şey. Yani bir kere başvuru süreçlerinin bu kadar pahalı olması ve giderek zorlaştırılması devletlerin göçmen politikalarıyla çok yakından ilgili. Dolayısıyla bu aynı zamanda son zamanlarda gelişen göçmen karşıtı politikaların bir devamı olarak görebiliriz. Tabii burada yasal bir başvuru ve sonunda yasal bir seyahatten söz ediyoruz ama bu yasa dışı göçmen akışının dışında devletlerin baş etmek istediği, sınırlandırmak istedikleri bir alan. Dolayısıyla en önemli nedeni bu ama ikinci nedenler bu bir kere bürokrasiyi demin dediğim gibi azaltıyor, devletten üzerinden bir yük alıyor. Ve aynı zamanda sorumluluğu da bir şirkete vermiş oluyor. Ve şirket de VFS Global'de özellikle Amerikalı yatırımcıdan sonra çok ciddi şekilde bunu suistimal ediyor. Tekel olma halini suistimal ediyor. İşte bir fotokopiden tutun da işte belgelerin yüklenmesine, SMS hizmetlerine vesaire çok ciddi oranlarda gelirini buralardan elde etmeye başladı. Ve bu da çok ciddi şekilde başvurucuları mağdur etti. Tabii asıl sorun giderek vize randevu tarihi bulma ile ilgili ortaya çıktı. İşte orada da botlar devreye girdi. Başvurucuların yakın zamanda bir randevu bulabilme umudu şirkette bulamayınca bunun karşılığını bir takım şirketler, başka şirketler işte bilgisayar yazılımlar aracılığıyla onlara erken randevu tarihi bulma gibi bir hizmet vermeye başladılar ki bu aslında hizmetin doğasına aykırı ve işte asıl mesele de biraz buradan koptu. Bu hizmet yani botların verdiği randevu bulma hizmeti çok büyük bir ekonomi ortaya çıkardı. Orada konuşulan meblağlar çok daha fazla olmaya başladı ana hizmetin dışında. Bu global araştırma şunu gösterdi ki asıl vermesi gereken hizmeti vermeyince şirket bunu bilinçli olarak yaptığını düşünüyoruz. Botların önünü açtığını düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'de randevu tarihini bulma konusundaki botların faaliyetleri devasa bir ekonomi yaratmış durumda.
0: Vatandaşlar da mecburen randevu alabilmek için bu fahiş ücretleri ödemek zorunda kalıyorlar tabii ki.
1: Evet tabii bu çok ciddi bir uygulama. Aylar sonra bazen yıllar sonraya randevular verilebiliyor. Seyahat dediğimiz şey bu kadar uzun erimli programlanamayacağı için insanlar bir an önce o randevuyu almak üzere bu şirketlere başvuruyorlar. Tabii yanı sıra bir takım ek hizmetlerin yönlendirildiğini de görüyoruz. Özellikle sigorta meselesinde Türkiye'de. Şimdi VFS Global Gateway diye bir şirketle işbirliği içerisinde bunu yürütüyor. Ve bizim araştırmamızın en önemli bulgularından biri de Gateway'in önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile olan ilişkileri. Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi bir üniversitenin tevelli heyetinde ve Gateway bu üniversitenin sahibi Alanya Üniversitesi. Ve Mevlüt Çavuşoğlu 2019'da çıkarttığı bir yönetmelikle Gateway'in önünü açıyor. Ve Gateway bu alanda VFS Global ile birlikte çalışıyor ve de çok büyük karlara ulaşıyor. Diyebiliriz ki Gateway Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde büyüyor. Bütün bunların hani kamu gürüyle bir önemli siyasetçiyle bağlantılı olması da insanların tepkisini daha da arttırıyor tabii.
0: Olayın siyasi boyutuna dikkat çektiniz. Ortaya çıkarılan çok sayıdaki usulsüzlük ve düzensizlik iddiasına rağmen VFS Global ve benzeri şirketlerin uygulamaları yıllardır devam ediyor. Vize başvuru süreçlerinde özel şirketlerin rolü giderek artıyor. Sizce devletler bu şirketleri denetleme konusunda yeterince şeffaf ve etkili davranıyor mu? Hükümetler bu sorunların farkında değil mi? Yoksa göz mü yumuyorlar ya da bu sistemden fayda sağlayan yapılar mı söz konusu?
1: Bir kere şunu net olarak söyleyebiliriz. Hükümetler bu sisteme göz yumuyorlar en hafif deyimle. Ben sisteme göz yumma dışında bu tür uygulamaları bahsettiğim göçmen politikası çerçevesinde teşvik ettiklerini de düşünüyorum. Ama araştırmanın özellikle Avrupa Birliği ayağında ortaya çıkan bulgular şunu gösteriyor. Avrupa Birliği yönergelerine aykırı olan birçok uygulamada Avrupa Birliği üyesi devletler ve VFS Global'den hizmet alan devletler bunlar için herhangi bir

0: yaptırım ya da sözleşmenin feshi yoluna gitmeyerek görüşmeler yoluyla sorunları aktarma gibi diyebileceğimiz çok muğlak, etkisiz yöntemleri uyguladıklarını söylüyorlar. Hakikaten de VFS Global hakkında bu kadar büyük şikayetler varken, çünkü sadece Türkiye değil, dediğim gibi bu araştırma 12 ülkede yapıldı ve çok büyük mağduriyetler, kötü muameleler söz konusu olmasına rağmen herhangi bir ciddi yaptırım uygulandığını görmüyoruz. Hükümetler bu şirketle çalışmaya devam ediyorlar. Tabii Türkiye'de bir yönelim olarak da onu ayrıca söylememiz gerekir. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir Dışişleri Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı kuruldu ve Türkiye vize hizmetlerine özellikle elektronik başvuru durumunda bu şirket üzerinden yürütmeye yönelmiş durumda. Gateway ile yolları ayırmış durumda. Bunu Gateway'in Mevlüt Çavuşoğlu bağlantısı nedeniyle çok güçlü olduğunu anlıyoruz. Ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı bitmesinden sonra da Dışişleri Bakanlığı bu yolla, yani vakfa şirket kurdurarak, vakıf bir şirket kurdu ve Türkiye vize hizmetlerini bu şirkete yönlendiriyor. Tabii orada da siyasi bağlantılar var. Örneğin vakfın başındaki insan bir AKP milletvekilinin oğlu. Çeşitli şekillerde hep AKP ile ilişkili isimler bu vakfa ve vakfın kurduğu şirkete getiriliyor. Yani ortada çok büyük bir pazar var. Çünkü insanlar hareket halinde seyahat ediyorlar. Ve vize başvurularından alınan ücretler ciddi gelir kalemi haline gelmiş durumda. Devletler şirketlerle işbirliği yaparak minimum harcamayla maksimum bir kazanç elde etme yoluna da gidiyorlar ve yanı sıra da çeşitli usulsüzlüklerle bu süreç taçlanıyor.
1: Almanya'nın söz konusu şirketle doğrudan bağlantısı bulunmadığı belirtilse de haftalardır yeni randevu açılmaması dikkat çekiyor. Sizce bu durumun araştırmayla veya ortaya çıkan bu skandalla bir ilgisi olabilir mi?
0: Yani tabii şirketler farklılaşabilir ama yaklaşım aynı. Yani Almanya başka bir şirkette çalışıyor sonuçta. En azından Türkiye'de öyle. Ve vize başvurularında süreci zorlaştırmak, başvuruyu yıldırıcı hale getirmek gibi temel bir motivasyonları olduğunu düşünüyorum. Göçmen politikasında işte daha seçkinci davranıp kalifiye iş gücüne öncelik veren yaklaşımları olabilir ama Türkiye Almanya ile çok güçlü bağları olan bir ülke ve işte Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı çok yüksek. Dolayısıyla vize hizmetlerinin, en azından Türkiye'deki vize hizmetlerinin çok daha etkili ve çok daha sonuç alıcı olması gerekirken yıllardır devam ede gelen bir sorun bu. Yani şirket farklı, biz o şirketi araştırmadık. Bu araştırmanın konusu VFS Global'di. Ama eminim ki oraya da mercek tutulduğunda benzer meseleler orada da ortaya çıkacaktır.
1: VFS Global'in Türkiye'deki faaliyetlerini konu alan Vize İmparatorluğu başlıklı araştırma dosyasına erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi size yeterince açıklandı mı?
0: Yani mahkeme kararı gönderilmeden Türkiye'deki mevzuat gereği 4 saat içerisinde söz konusu haberleri kaldırmamız istendi. 3 ayrı mahkemeden kararlar alındı ve bu kararları Gateway şirketin başvurusu üzerine alındığını daha sonra mahkeme kararlarına erişince öğrendik. Burada çok trajikomik bir gerekçe var. Milli güvenlik. Yani biz bu haberlerle milli güvenliği nasıl ihlal etmişiz, buna dair herhangi bir belirleme yok. Şunu söyleyebiliriz, keyfi bir karar bu, hukuksuz bir karar. Basın özgürlüğü Türkiye'de çok çeşitli baskılarla karşı karşıya, en önemli baskılardan biri de erişim engeli kararları. Ve bu kararların içeriğine de baktığımızda hakikaten herhangi bir gerekçeye, herhangi, yani mantıklı ya da mantıksız, herhangi bir somut isnada dayanmadan kanundaki hükmün tekrarı, orada da milli güvenlik meselesi. Tabii bu bir safsata, milli güvenlikle ilgili herhangi bir ihlal yok. Sonuçta araştırmamız zaten çok titizlikle hazırlandı. Cevap hakkı sonuna kadar kullandırıldı. Size şöyle söyleyeyim, Gateway şirketi, Halis Ali Çakmak bu şirketin sahibi. Biz yazı dizisi devam ederken ona cevap hakkını da kullandırdık ve yazı dizisinin son bölümünde kendisi konuştu iddialarla ilgili. Kendisinin konuştuğu bölüme dahi erişim engeli kararı çıkarttı mahkeme. Bu kadar vahim, bu kadar hukuka aykırı bir tutum sergiledi. Yani bir insan kendi sözünün sansürlenmesini isteyebilir mi cevap hakkı bağlamında? Bu da baskının boyutunu gösteriyor.
1: Son olarak bu araştırmanın ardından Türkiye'de ve dünyada vize başvuru sistemlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesi için hangi adımların atılması gerekiyor?
0: Şimdi bizim haberimizden sonra kısmi iyileştirmeler yapıldığını okurlarımız bize söyledi. Bazı ülkelere başvurularda vize randevularının açıldığını, işte VFS ofislerindeki hitap şeklinden tutun da başvuruculara yönelik muamelede iyileşmeler olduğunu söyledi. Bunlar sevindirici ama yeterli değil tabii, sistemsel bir sorun var ve bunun başında da en baştaki sorumlusu elbette ki hükümetler. Hükümetlerin bu hizmeti şirketler eliyle yürütmesi işin doğasına aykırı aslında. Bir kere doğrudan başvurucularla ilgili olarak asgari standartlara sahip, onlara hizmet verirken bunun bir kamu hizmeti olduğunu bilincindeki kamu görevleri eliyle yürütülmesi gerekir. Ha, bu çok ekonomik anlamda, mali anlamda yük getiriyor ve şirketlerle çalışmak daha onların işine geliyorsa da bu defa şirketlere ilişkin denetimi ve standartları arttırmak ve bu denetimleri süreklileştirmek, İhlal durumunda şirketle çalışmayı bırakmak gibi seçenekler düşünülmeli. Tabii olay çok daha makro düzeyde baktığımızda bu hükümetlerin göçmen politikalarıyla da çok doğrudan ilişkili olduğunu görüyoruz. Oradaki bakış açısı yıldırmaya yönelik, başvuru süreçlerini uzatmaya, pahalı hale getirmeye, başvurudan caydırmaya yönelik bir tutumları var. Bu tabii nasıl değişir? Bu hükümetlerin politik tercihleriyle ilgili ama en azından karşılaşılan şey bir insan hakkı ihlali. Çünkü seyahat hakkı var. Bu seyahat hakkının özgürce kullanılabilmesi için o hizmetlerin düzgün verilmesi gerekiyor. Ve bunu yaparken de hizmetin gerektirdiğinden fazla bir meblağ talep edilmemesi gerekiyor. Bu konuda hükümetlere iç kamuoylarında bir baskı uygulanması dışında bir seçenek göremiyorum ben.
1: VFS Global hakkındaki uluslararası araştırmanın ortaya çıkardığı bulguları, vize başvuru süreçlerinde yaşanan sorunları, erişim engeli kararını ve tüm bunların vatandaşlar açısından ne anlama geldiğini haber sitesi Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'la konuştuk. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Bugün Türkiye'den birçok Avrupa ülkesine gitmek isteyen milyonlarca insanın karşılaştığı vize sürecini ve bu sürecin giderek nasıl karmaşık, maliyetli ve tartışmalı bir yapıya dönüştüğünü konuştuk. Aracı şirketlerden oluşan ve hükümetlere yakın kişilerin de içinde olduğu yapı kara borsa kurulmasına da yol açmış durumda. Büyük şirketlerden biri olan VFS Global'in kurduğu tekeli ortaya çıkaranın araştırmacı gazetecilik çalışmalarını destekleyen Lighthouse Reports'un öncülüğünde 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun yaptığı araştırma vize süreçlerinin nasıl büyük bir ekonomik ve politik ağa dönüştüğünü detaylı şekilde ortaya koydu. Aylar süren randevu bekleyişlerinden artan başvuru ücretlerine, premium hizmetler adı altında sunulan ek maliyetlerden başvuru sahiplerinin adeta bir sistem içinde sıkışıp kalmasına uzanan tabloyu araştırmanın Türkiye dosyasını hazırlayan Kısa Dalga Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'la konuştuk. Ona göre vize sürecinde yaşanan sıkıntıların en temel kaynağı ülkelerin yürüttüğü göç ve göçmen politikaları. Ve bu politikalar değişmediği sürece süreçte yaşanan sıkıntıların azalması da olası değil. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden Türkiye ve Almanya'dan hepimizi ilgilendiren konuları ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu, yeni bir konukla sizlerleyiz. Bizi başta ID Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.